0: almış oldun. Bütün hırsız oluyordun Atkan. Bir aydır artık hırsızlık ettim. Ben geliyor ve seni bekliyorum.
1: Demek herkes seni bulup gitmedeki evime götüreceğimi biliyorum.
0: Bilmiyordum ama şimdi öğrendim. Ne zaman gidiyorsun?